0: İşkenceyle söylenmek istesene bile susmalıyız.
1: Her zamanki gülümseyişimi heybetli bir... Ona şöyle elimi uzatıyorum.
0: Tabii de o zaman...
1: Ona diyorum ki kızımım...
2: Look at the bright in nature for a queen.
3: Wasteful entrance.
2: Who could bring the rain? Heart to love. And in the heart. Hurry!
4: First of all, I'm right in the middle.
5: Sleep no more. Sleep no more.